Ve buna bir yeterli tarafı buna bu tatlı soma vatandaşı yer. Bir en araçlı tarafı da kuruma da sıkılın. Kuruma da sıkılın da ara. Ama şimdi oradan baktım sana beğenlerken yeter. Sıratı sorta kuruma koymak beğendiği yer. Ve bu da ara. Ben en araçlı tarafı da ben. Bunları bacı sıratı sapa bu kibe yürüp kesmez. Apoi buat pembantu terdapat dua ratus ikan, kaitan tiap 38, koma 4 miliar. Jadi sektor kaitan menjadi salah satu perhatian fokus